0: Grace. From first shows to future legends, In Sin We Trust. Head to sin.org.au/donate to support youth-led community media.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go.

0: SYN's Radiothon. Trust the future of radio. Support youth-led media at syn.org.au/donate.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city.